dom dik dik ta ka dom dik ta lang ko dik ta tei ta ka dom dik dik ta ka dom ta ka dom dik dik ta ka dom